96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Bir cuma listesiyle daha karşınızdayım bugün de, ayın 11'i. Bugün yapacağımız liste tam 42 sene önce piyasaya çıkmış olan albümler listesi olacak. Yani 1984 senemiz. Şade ile açtık bugünkü programı. 1984 senesinden de Diamond Life adındaki ilk stüdyo albümünden bir şarkıyla açtık, Smooth Operator. Ardından bakın nasıl güzel klasikler çıkmış. Prince dinledik, Purple Rain. Onu da dün söylemiştim, bir tane

zamanında kaydetmiş oldu fakat yayınlamadığı şarkılarından oluşan bir toplama albüm piyasaya çıktı. Prince'in, eğer isterseniz, seviyorsanız bakabilirsiniz. Dünkü programın da başında bir yeni, yani eski ama yeni yayınlanmış Prince şarkısı dinlemiştik. Bu da yine 1984 senesinde Purple Rain, Prince and the Revolution albümüyle birlikte yayınlanmıştı. Ve hemen bir diğerine geçiyorum. Dediğim gibi bugünkü mevzumuz 1984 senesinde piyasaya çıkmış olan albümler. Ride the Lightning de, Metallica'nın albümü de 1984 senesinde piyasaya çıkmıştı. Şimdi bu albümden For Whom the Bell Tolls'dan devam ediyoruz. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Radyo Eksen'de bugün tam 42 yıl önce piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bugünkü konumuz 1984 senesi. Cure'un Caterpillar şarkısını dinledik. Bu The Top albümüyle birlikte piyasaya çıkmıştı. Smiths'e devam ediyorum. Smiths de aslında single olarak Hand in Glove'u 1983'te piyasaya sürmüştü ama albüm versiyonu, ki bizim için de önemli olan bu, 1984'te çıkan albümlerden şarkılar dinliyoruz çünkü neticede. The Smiths albümünü piyasaya sürmüştü. İşte albümden Hand in Glove'la Radyo Eksen Sabah programına devam edelim.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 11 Eylül 1965, The Beatles 9 hafta geçireceği Amerika albümler listesinde Help ile bir numaradaydı. Help.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Peşin peşin söyleyelim. İhracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Seviyorsan sebebi çok, sınırsız beklemesi yok.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

programı devam ediyor. Tam 42 sene önce piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Her cuma bir tam listesi yapıyoruz. Bugün de 1984 senesini piyasaya, 1984 senesini seçtim. Şimdi 1984 senesinde neler olduğuna da bakalım. Van Halen'dan Jumped'ı bu arada dinlediğimiz şarkı. Prince'de çaldı. Purple Rain albümü hem de aynı isimli filmiyle aslında haftalarca liselerde bir numara kalmıştı. Yani Prince'in en fazla konuşulduğu, 1984 senesinde en fazla konuşulan sanatçılardan biri diyerek değiştireyim isterseniz, bunu daha doğru olacaktır. Prince'de. Şimdi bir diğeri de yine bu sene çok konuşulanlardan biri 1984'te. Kariyerinin en çok satan albümünü piyasaya sürmüş olan o sene Bruce Springsteen oldu. Born in the USA ile devam edelim yayına.

Evet, 1984 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz bugünkü programda. Bu ilk dinlediğimiz, çok da sevdiğim The Minute Man'in Corona şarkısıydı. Onların Double Nickels on the Dime albümüyle birlikte piyasaya çıkmıştı ki daha sonra Jackass jenerik müziği olarak da kullanılmıştı dinlediğimiz Corona şarkısı. Queen'e devam edeceğiz. Ama bu arada hangi filmler 1984 senesinde, hangi kült filmler vizyona girmiş bir bakalım mı? 1984'te Terminator girmiş, sonra Ghostbuster, Amadeus, Gremlinler girmiş. Hatırlıyor musunuz Gremlinleri? Ya ben Gremlinlerin kaseti vardı bizde. VHS kaseti vardı. Kasetin kapağını küçük çocuklara göstererek onları korkuturdum. Gerçekten bir kez daha buradan çok özür diliyorum. Yani bunda korkacak ne var diye aslında peşlerinden koşuyordum. Ama onlar beni onları korkuttuğumu zannediyorlardı. Amacım bu değildi. Sonra o dönemde yine Elm Sokağı'nda kabus serileri vardı. 1984 senesinde de. Elbette Freddy Krueger hayatımızdaydı. Karate Kid vardı. Once Upon a Time in America 1984 senesinde bizim de izlediğimiz, sevdiğimiz filmlerdi. Şimdi dediğim gibi 1984 senesindeki albümlerde devam ediyorum yayına. The Works albümünü Queen piyasaya çıkmıştı. Grubun davulcusu Roger Taylor tarafından yazılmış bir şarkı. Radio Gaga. Şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
7: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
8: Getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Türkiye best modellerini arıyor.
11: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Herkesin keyfi yerinde umarım. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. 1984 senesi, bugünkü konumuz her cuma olduğu gibi bir tam listesi dinlemektesiniz. Depeche Mode da Some Great Reward albümünü 1984 senesinde piyasaya sürmüştü. O albümden People Are People dinlediğimiz şarkıydı. Yine bir efsane, Echo and the Bunnymen'in The Killing Moon şarkısı da 1984 senesinde piyasaya çıktı. Ocean Rain albümleri çünkü o sene yayınlandı.

1984 senesinde çıkmış olan bir başka albümden, Bryan Adams'ın Reckless albümünden de Summer of 69, 96.2 Radyo Eksen'de dinlediğimiz şarkı. Yine 84'ten devam ediyorum. Radyodan yeni açanlar varsa eğer, bu cuma konumuz tam 42 sene önce piyasaya çıkmış olan albümler ve bu albümlerden bir diğeri de Love at First Sting, Scorpions da albümünü piyasaya sürmüştü. Bu albümden hangi şarkıyı seçeceğime karar veremedim ama şöyle devam edelim, bir tanesini çalacağız neticede. Rock You Like a Hurricane şimdi Radyo Eksen'de sırada. Morning.

Az önce bir arkadaşım mesaj attı. 1984 senesinden albümlerden şarkılar çalıyoruz ya. Benimle eşit albümler diyor. Bu listeleri özel bir yerde topluyoruz. Sonra lazım olursa bir daha bakmak isterseniz konsept programları olduğu için Spotify hesabımda mevcut, eskilerini de bulabilirsiniz. Bulamazsanız her zaman söylüyorum, bana mesaj atarsanız linklerini sizle paylaşırım. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Programa sığdıramadıklarımı da paylaşıyorum. Hatta oradan hikaye bölümünden yazın Gülşah Güray, karşınıza çıkar. Kullanmıyorsanız gulshah.guray@radioxl.com'da e-mail adresim. Şimdi YouTube dinledik, Pride in the Name of Love. The Unforgettable Fire albümüyle birlikte piyasaya çıkmıştı. Bu ve aslında Martin Luther King Jr.'ı adanmış olan bir şarkı dinlediğimiz. Bir başka albüme geçiyorum. It's My Life albümünü Talk Talk 1984'te yayınladı. Albüme ismini veren şarkıyla şimdi programa devam edelim.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
8: Yıldız. Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: İstersen Neon 1. Seviyorsan sevimi çok, sınırsız ve gemisi yok.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Me to the End of Love, Leonard Cohen, Radyo Eksen'deydi. 1984 senesinden albümler dinliyoruz. Radyoları yeni açanlar varsa eğer, sabah saat 7'de başladığımız program 10'a kadar devam edecek. Çünkü hafta içi sabah programı bende. Ve cuma günleri de böyle bir tam listesi yapıyoruz. Her haftada farklı bir sene ya da konsept, neyse, konu belirliyoruz. Bugün de tam 42 sene önce piyasaya çıkmış olan albümler listesini dinliyorsunuz. Various Positions albümünü Leonard Cohen 1984 senesinde yayınlamıştı. Dance Me to the End of Love da bu albümdendi. Yine 84 senesinin önemli albümlerinden biriyle devam ediyoruz ki şimdiye kadar çaldıklarımızın hepsi 84'ün önemli albümleriydi bence. Listelere bakmıyorum ki hemen hemen hepsi de zaten listeye girmiştir. Şimdi Private Dancer albümünü Tina Turner 84'te piyasaya sürdü. Küllerinden doğduğu bir sene ve albüm olduğunu da söyleyebiliriz. Billboard listelerine hemen bir numaraya çıkan bir şarkıydı. Bu dinleyeceğimiz, dinlemeye başladığımız daha doğrusu. Hatta 1985 senesindeki Grammy ödüllerinde yılın şarkısı, yılın kaydı dahil olmak üzere bütün ödülleri neredeyse, yani ne varsa hepsini kazanmış, almış gitmişti bu şarkısıyla. What's Love Got To Do With It? Şimdi Tina Turner sırada.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: İşe giderken enerjine altın bir dokunuş yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

96.2 Radyo Eksen'deydi. 1984 senesinden albümler ve bu albümlerden yayınlanmış olan single'lar ya da seçtiğim şarkıları dinliyoruz. Çünkü radyoları yeni açanlar varsa eğer, bugünkü konumuz tam 42 sene önce piyasaya çıkmış olan albümler. Alpha Villain Forever Young albümü de öyleydi. Albüme ismini veren şarkıydı bizim de dinlediğimiz. Şimdi bugünkü programda ara ara 1984 senesindeki önemli müzik olaylarından da bahsediyorum. Yine o önemli olaylardan birine geçeceğim. Şarkıyı dinlemeden önce biraz bahsedeceğim. Run DMC ile devam ediyoruz. Şimdi o döneme kadar zaten 1984'ten bahsediyoruz. Hip hop yeraltı dünyasını sallayan bir tür olarak başladı zaten. Fakat ana akıma geçmesi her türde olduğu gibi hip hop'ta da öyleydi, önemliydi. Ve hip hop'u ana akıma sürükleyen, getiren, geçiren şarkı da Run DMC'nin bu dinlemeye başladığımız It's Like That şarkısı oldu. Kendi isimlerini taşıyan albümleri 1984 senesinde yayınlanmıştı.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küren'in sabah programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
12: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

1984 senesinde gerçekten çok iyi albümler piyasaya çıkmış. Çok iyi şarkılar yayınlanmış. Hala klasik denilebilecek 1980'ler listesi yapsak hemen hemen hepsine mutlaka yer vermemiz gerekiyor. Kirdi dediğim şarkılar bugünkü programımızın konusu, tam 42 sene önce piyasaya çıkmış olan albümler. Zamanında çok konuşulan iki albüm arka arkaya dinliyoruz. Frankie Goes to Hollywood'dan Relax dinledik. Welcome to the Pleasure Dome albümünü o sene piyasaya sürmüştü grup. Frankie Say Relax tişörtleriyle yabancı memleketlerde insanlar dolanırken Bronski Beat'te The Age of Consent albümünü yine o sene piyasaya sürdü. Small Town Boy'la devam edelim yayına.

Radyo Eksen'desiniz. 1984 senesinde piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinliyoruz. Bugünkü konumuz bu. Şimdi 1984 senesinde Birthday Party dağıldı ve The Bad Seeds ile birlikte ilk albümünü Nick Cave piyasaya sürdü. From Her to Eternity Haziran 1984 senesinde piyasaya çıkmıştı ve bu albümden albümü ismini veren şarkıydı dinlediğimiz. O işte karanlık, tekinsiz, klostrofobik şarkı. Bence Nick Cave and the Bad Seeds'in diskografisindeki en iyilerden de biri bence. Ve sadece bu arada müzik tarihindeki yeriyle anmak birazcık haksızlık olacaktır. Çünkü Wim Wenders'ın Der Himmel über Berlin filmi vardır ya, Wings of Desire. 1987 tarihinde vizyona girmişti. Oradaki canlı performans sahnesiyle de From Her to Eternity bence sadece burada 1984 senesi albümlerinde bırakmayalım. Sinema tarihinin de en ikonik sahnelerinden biri olarak en azından benim için öyle olduğunu söyleyelim. Aslında birçok kişi için de öyledir muhakkak. Yani efsane bir film. İşte hafta sonu için izlemeyenler ya da böyle film var tekrar izleyelim diyenler için ikonik filmlerden, böyle kült filmlerden biri. Bence 80'lerde sadece sığdırılmaz. Neyse geçiyorum bir başka 1984 filmine. Ay filmine diyorum şeye, albümüne. 1984 senesinde Lou Reed New Sensations albümünü yayınlamıştı. Ve o albümden I Love You Suzanne'le devam ediyoruz şimdi biz de yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şopenfly.com.tr'de ve Bonus Flash'ta.
3: Sen neymişsin Şopenfly? Bye, bye, bye.
0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

We are not gonna take it. Twisted Sister, Stay Hungry albümünü 1984 senesinde piyasaya çıkmıştı. Ve bu albümde MTV'de de sürekli dönen şarkılarından, kliplerinden biriydi grubun. Tam 42 sene önce piyasaya çıkmış olan albümler listemizde elbette yer alacaktı. Deep Purple'la devam ediyorum. Yine elbette yer alacaktı albümlerden biri, öyle değil mi? Perfect Strangers albüme ismini veren şarkıyla şimdi Radyo Eksen sabah programına devam ediyoruz.

I Wanna Know What Love Is, Foreigner, 1984 senesinde Ajan Provokatör albümünü piyasaya sürmüştü ve bu albümden dinlediğimiz şarkıda tam 42 sene önce piyasaya çıkan albümler listesinde yer aldı. Laura Branigan'la devam ediyoruz. 1984 Nisan ayında Self Control albümünü yayınlamıştı kendisi. Albüme ismini veren şarkı şimdi Radyo Eksen Sabah programında sırada.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de programın sonuna geldik. Bugün tam 42 sene önce piyasaya çıkmış olan albümlerden şarkılar dinledik. Mesaj atan dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli ve güzel bir program olmuştur. Her cuma farklı bir liste yapıyoruz, böyle tam listeleri yapıyoruz. Sene olmasına gerek yok, başka konular da bulabiliriz ki bulduk zamanında. Banana Rama, Cruel Summer dinlediğimiz kendi isimlerini taşıyan albümleriyle birlikte 84 senesinde piyasaya çıkmıştı. Yine Karate Kid, kült filmlerden bahsetmiştik 84'te. Onun da imza sahnelerinden birinde kullanılmıştı ve daha da popüler olmuştu. Benim en sevdiğim 1984 senesi şarkılarından biriyle devam edeceğiz. Niye bu şarkıyı bu kadar çok seviyorsun dersen, aslında kendisi çok önemli müzik tarihi için. Bence Daniel Johnston'dan bahsediyorum. Evinde lo-fi kültürünün böyle efsane figürlerinden bir tanesi, kült isimlerinden bir tanesi. Birçok müzisyene, ki bunların başında Kurt Cobain var, Daniel Johnston tişörtü vardır, hatta birçok fotoğrafında görürsünüz üzerinde giydiği. Ve dediğim gibi birçok müzisyene de ilham olmuş biridir Daniel Johnston. Hikayesinin anlatıldığı bir de belgesel var. Yine bakın bu hafta sonu için bakmak isterseniz böyle müzikle alakalı bir şeylere, onun hikayesini de izlemenizi tavsiye ederim. Daniel Johnston Retired Boxer albümünü piyasaya sürmüştü. Dediğim gibi evinde kaydettiği, kaset çalarak kaydettiği bir albümdü bu. True Love Will Find You in the End'i dinleyeceğiz. Bugünkü programı böyle kapatalım. O zaman pazartesi görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 11 Eylül 1952. Ahmet Ertegün'ün Swing Time Records'tan 2500 dolara transfer ettiği Ray Charles, Atlantic Records'ın New York stüdyolarında ilk kaydına girdi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

96.2 Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Türkiye BES modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Çivogol Selection bu şarkıyı senin için seçti. 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.

0: Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

11 Eylül Cuma, herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16 Eylül Radyo X'de sizlere eşlik edeceğim. Haftanın son programını Fat Dog açtı. Londralı grubun Cancel Me I'm Tired isimli ikinci albümleri 2 Ekim'de yayında olacak. Bu albümlerinden paylaştıkları şarkıları Shit Love takibinde Turnstile sırayı alacak. Bir önceki albümleri Glow On'dan bir şarkıyla devam ediyoruz. 2021 senesinden Don't Play.

sene başında yayınladıkları No More Like This isimli ikinci albümlerinden de Londralı üçlü PBA ve Boyface takibinde New York Hives sırayı alacak. Jamaika asıllı İngiliz müzisyen ve prodüktör Temmuz ayında ikinci albümünü piyasaya sürdü. James Ford, Sampa gibi önemli isimlerle çalıştığı Emotional Junglers isimli bu albümünden Danger.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Konuk sanatçıların eşlik ettiği Los Bichos and Friends Volume 1 isimli 3. albümleri 13 Kasım'da yayında olacak. Londra merkezli grup Los Bichos ve King Gizzard and the Lizard Wizard üyelerinden Ambrose Kenny Smith'in eşlik ettiği yeni single'ları Holding Cell Radyo X'andaydı. Zemrock efsaneleri Witch sırayı alacak. 2025 yazında çıkardıkları Sogolo isimli albümlerinden Queenless King.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 11 Eylül 1971. The Verve kurucu üyesi, solisti ve şarkı sözü yazarı Richard Ashcroft, Manchester, Wigan'da dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Önümüzdeki ay Welcome to Earth isimli 6. albümlerini çıkarma hazırlığındalar Los Angeles'lı topluluk Death Valley Girls ve yeni şarkılarından Message from the Venus Flower radyo eksendeydi. Los Angeles'tan bir başka grup Automatic sırayı alıyor. Too Much Money.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Spor sonrası kendini kahveyle tazele.
3: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivogol Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.

Distance and Static isimli 8. albümü bugün itibariyle yayınlandı. İngiliz prodüktör Bonobo ve kendisine Joy Crooks'un eşlik ettiği yeni şarkısı Always On Your Side Radyo X'andaydı. Shade sırayı alıyor. By Your Side.

6 yıldan sonra yeni bir Avalanches albümü geliyor. Jamie XX, Karen O, JC Lanza, Panda Bear, Carly Simon, Mike Patton gibi birçok önemli konuk sanatçının yer aldığı No Bad Memories isimli 4. albümleri 16 Ekim'de yayında olacak. Portraits of Tracy işbirliği taşıyan yeni şarkılarını dinlediniz. Can't Get Over Losing You. Marble State sırayı alacak İngiliz ikilinin geçen seneye ait Hallucinating Love isimli 3. albümlerinden Black Hawk.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shopperfly? Bye, bye.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next.
9: 1-1-2.
10: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
13: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
14: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
15: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Güneşin Krallığı'nda mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
1: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Kendileriyle tanıştığım 2019 tarihli Town Center EP'lerinden paylaştıkları single'larıydı. İngiliz topluluk Squid ve The Cleaner takibinde haftanın kapanışını 2018 yılından Parquet Court şarkısıyla yapıyorum. Amerikalı topluluğun Wide Awake albümünde yer almıştı Total Football. Gülşah Turgut ben, herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşçakalın.

0: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
1: Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen.
5: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Yılı aşkın süredir yeraltı müziğinin ikonik ismi The Sister of Mercy, punk, psikedelik, metal ve dans ritimlerini birleştiren kendine özgü sounduyla 14 Eylül akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen'de.

Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.

0: ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo Eksen.
7: This is a sweet song she wrote for me the day I died spiritually.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sahil keyfine kahven eşlik etsin.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Güneşin krallığında mevsim hep kahkaha. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Sofralar, evler, bahçeler dünyayı renklerinle sarsın. Hemen keşfet.

0: akıllı telefon teknolojisini canlı performansla buluşturan sürükleyici tiyatro deneyimi Etienne Odyssey, The Guardian'ın 2025 Edinburgh Festival seçkisinde yer aldı. Kimlik ve kuşaklar arası bağ sorgulayan oyun 17, 18, 19 ve 20 Eylül'de Paribo Art'ta. Öncesinde telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Biletler için Paribu Pass.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
9: Radyo Eksen'de.

0: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stage Pass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 11 Eylül 2015, Mark Ronson'un Bruno Mars ile kaydettiği şarkısı Uptown Funk, İngiltere liste tarihinde en çok satan 5. single oldu.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Yılı aşkın süredir yeraltı müziğinin ikonik ismi The Sister of Mercy, punk, psikedelik, metal ve dans ritimlerini birleştiren kendine özgü sound'uyla 14 Eylül akşamı saat 21'de Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
9: İstersen Neon 1.
10: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo XM.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: Aksent'e Diğer Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. 96.2
1: Radyo Eksen.

Radyo Eksen. Radyo Eksen'de bugün. Saat 23, Özgürcan Öney, Babandamı Punk'tı. Ve Radyo Eksen'de şimdi. Nicky Wilde yayında.

Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Evet arkadaşlar, hafta sonuna hoş geldiniz. Alışık olduğunuz üzere bomba gibi konser kaydılaştık. King Nothing, Metallica. 99 yılı, 1999 yılı Woodstock konserinden bu. Woodstock hepiniz duymuşsunuzdur tabii. Çiçek Çocukların 50 yıl önceki büyük festivaliydi. Yıllarca o efsane statüsü devam ettiğinden 90'lı yıllarda bir daha yapıldı. 99'da bir daha yapıldı. Yine aynı yerde. Hatırladığım kadarıyla yine aynı yerde. Yalnız çok büyük olaylar çıktı. Bir daha yapılmadı. Yani ortalık yandı, savaş alanına döndü. Katılan gruplar böyle Jamiroquai, James Brown, Limp Bizkit, DMX, Seven Dust. O dönemin popüler grupları Rage Against the Machine, Kid Rock, Chili Peppers, Megadeth, Korn, Metallica ve bir sürü grup vardı. Özellikle Limp Bizkit'in setinde gıcık yeri neydi adı? Fred Durst işte break stuff deyip böyle her şeyi yakın deyince oradaki 400 bin kişi, yani bakın 400 bin, 40 bin falan değil. Yani ortada çöktü bir kasaba, bir şehir kadar insan ortalığı yakıp yıktı. Yani yemek standları, merch standları, sahne yanmadık yer kalmadı. Chili Peppers sahnedeyken iyice alevler yükseldi. Polis zoruyla hatta ordu girdi, dağıttı festivali. Promoter de ceza alıp bir daha festival falan yapamadı. Bunu nereden biliyorum? Çünkü MTV canlı olarak yayınlamıştı. Hatta MTV ekibi bile bir ara bir yerden sonra kaçmıştı. Evet, ikinci şarkım. If You Want Blood, AC/DC.

Evet, AC/DC'den dedik If You Want Blood. Evet, bu şarkıyla 78'e gittik. Bon Scott'lı dönem. 80 yılında ölmeden 2 sene önce çıkardığı bir şarkıydı. Biz çok tanıdığım AC/DC fanı, eski fanlardan, yani bizden de yaşı büyük olanlar Bon Scott severdi. Yani hakikaten hala Bon Scott fanatikleri var. Yeni hali verme, yeni halim zaten aslında neredeyse 80 yılından biri falan aslında Brian Johnson var. Ben Brian Johnson'cıyım, yani onun sesi daha çok hoşuma gidiyor. Tabii jenerasyon farkı. Bon Scott'ı da seviyorum ayrı. AC/DC ile 78 yılına gittik, orada biraz kalalım diyorum. Van Halen geliyor, Feel Your Love.

Evet, Van Halen'dan dedik Feel Your Love. 78 yılı Van Halen'ından, David Lee Roth'lu dönemden. Rest in Peace ediyoruz bu arada. Ve sıradaki şarkıya geçiyoruz. Ah, unutmuşum. 96.2 Radyo Eksen All Access'tesiniz. Evet, sıradaki şarkı Dude Looks Like a Lady. Aerosmith.

Evet, Aerosmith'ten dedik Dude Looks Like a Lady. Bu şarkının hikayesi Aerosmith'in çok top olduğu bir dönem. Sanırım Joe Perry ile LA'de bir bara giriyorlar ve barda arkası dönük böyle muhteşem bir sarışın görüyorlar. Steven Tyler gidip yanaşıyor, bayağı böyle dokunuyor mokunuyor, yazmaya çalışıyor. Sarışın arkasında bir deniyor Vince Neil. Motley Crue'nun vokalisti Vince Neil. O yüzden bu şarkıyı yazıyorlar. Dude Looks Like a Lady diye. Evet, sıradaki şarkım bir soundtrack aynı zamanda. Çok çok sevdiğim dizi Supernatural'ın soundtrackinden. Çok çok sevdiğim bir grup Lynyrd Skynyrd, Simple Man.

0: Evet, Kiss'ten dinledik Magic Touch. Bu da Kiss'in 79 tarihli disco dönemi albümü Dynasty'den. Müthiş hitler barındıran bir albüm. Benim de en sevdiğim Kiss albümlerinden ilk üçe girer. Evet, sırada biraz parti kafasına girelim. Cherry Pie, Warrant.
1: Hello, this is Ryan Roxy from the Alice Cooper Band and you're listening to Nikki Wilde, All Access Show at 10 Radio. Enjoy the ride.

büyük hitleri olan Cherry Pie ile Warren Titler'liydi. Sırada benim en sevdiğim ama en sevdiğim İngiliz grubu var. Def Leppard, Too Late for Love.

0: Evet, Def Leppard'dan dedik Too Late For Love. 83 tarihli Paramani albümünden Def Leppard'ı tanıtan albümlerinden biridir aslında. Daha sonra da bir Hysteria ile tüm dünyayı salladılar. O da ayrı. Benim de en sevdiğim albüm Hysteria'dır. Bu albümden de çok fazla hit çıktı. Evet, 96.2 Radio X'ten All Access'tesiniz. Sırada Winger, Miles Away. She's only
1: 17. Hey, this is Skip Winger from Winger, and you're listening to the Nikki Wilde Show, All Access on XN Radio.

Evet, Winger'dan dinledik Miles Away. Bu da uzakta olan sevdiklerimize gitsin. Evet, şu anda biraz vites küçültmek istiyorum. Tempo düşürmek istiyorum. Yavaşlayalım. Güzel böyle romantik moda girelim. Rambaları kısalım. Onları yakalım. Sevgilerimize mesaj atalım. Rita Ford, Ozzy Osbourne. Close my eyes forever.

Evelita Ford ve Ozzy Osbourne'dan dedi Close My Eyes Forever. Müthiş duygusal, çok romantik bir şarkı. Bende hala kaseti var bu arada. Evelita Ford solo albümüydü bu. Ozzy ile bu düeti yaptı. Bütün albüm bu düetin, bu şarkının gölgesinde kalmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Hala da kaseti durur bende. Evet, sıradaki şarkı benim gerçekten çok sevdiğim, çok duygusal bir şarkıdır. Sizinle paylaşmak istedim. I'll Stand By You, Pretenders.

The Pretenders dinledik, I'll Stand By You. Evet, bu şarkı beni çok etkilemişti. Yıllar önce ilk duyduğumda, klibiyle de, sözleriyle de hala da aynı etkiyi yaratıyor dinlediğim zaman. Bu kadar romantizm, bu kadar duygusallık yeter, yine biraz parti moduna girmek istiyorum. En sevdiğim adamlarla. 90'ların başında, grunge çıktığında, gerçek anlamda hard rock, rock and roll ve heavy metal çok büyük impact olarak etkilendiğinde haliyle doğal olarak Motley Crue da değişmek istedi ve Vince Neil'i gruptan kovdu. Vince Neil solo bandiyle müthiş albüm çıkarırken, müthiş şarkılar yaparken, konserler verirken Motley Crue tıkandı. Yeni aldıkları John Corabi ile şey yapamadılar bir süre. Yaptıkları işte felaket oldu zaten. Neyse, o zamandan bir şarkı Vince Neil'in solo albümünden Sister of Pain. Evet, Vince Neil mikrofonda.

Evet, Winston Hill'dan dedik, Sister of Pain. Böyle herifi çökmedi o ara. Aslında çok böyle düşmesi lazımken şahane bir grup toparladı. Zaten saygıdeğer bir herif olduğu için öyle. Gitarı Steve Stevens aldı Billy Idol'dan. Bass'ta Robbie Crane vardı, Rat. Rat'ten Robbie Crane vardı. Davulda Enough's Enough'dan Vicky Fox vardı. Vokal zaten kendisi. Süper bir grup kurdu ve süper bir albüm yaptı. Ben de var albüm, hala da dinlerim. Yani güncelliğini hiç kaybetmedi. Muhteşem bir albüm. Sister of Pain'de o şarkılardan bir tanesiydi, single olarak çıkmıştı. Evet, son şarkıya gelmişiz. Winston Hill demişken Nikki Sixx'tan bahsetmeden olmaz. I know you guys are listening to me, and this is for you. This is gonna hurt, 6 a.m.

0: Jake Sunday, Nicky Wilde, All Access. See you next Friday.
1: 96.2
2: Radyo
1: Eksen.
2: Radyo Eksen'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
3: Herkese iyi akşamlar, ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo Eksen'de Babanda mı Punk'tı'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün günlerden 11 Eylül 2026. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. 11 Eylül saldırılarının 25. yılı ve öyle hissediyorum ki dünya bir daha o eski bildiğimiz dünya olmadı. Bu minvalde o dönem yazılmış şarkılardan bir seçki hazırladım sizlere. İlk şarkımız Coldplay'den gelecek, Politik.

0: Evet, Joe Strummer'dan dinledik. Ramshackle Day Parade. Ve sıradaki sanatçımız gene bir Amerikalı ekip. And You Will Know Us By The Trail Of The Dead isimli gruptan geliyor. Worlds Apart.
1: Hey, fuck you, man! Yeah!

Evet, uzun isimli bir Amerikalı gruptan dinledik. And You Will Know Us By The Trial Of The Dead isimli gruptan Worlds Apart'ı dinledik. Sıradaki sanatçımız Interpol. Onlardan dinleyeceğimiz şarkı da NYC.

Evet, Interpol bizlerle beraberdi. Dinlediğimiz şarkı NYC ve sırada Amerikan folk country, folk rock, country rock müziğinin babası Bruce Springsteen var. Ondan dinleyeceğimiz şarkı da The Rising. Yes,

Evet, Bruce Springsteen bizlerle beraberdi. The Rising'i dinledik ve Babanda Mı Punk'tı devam ediyor. Luke Flasco şimdi bizlerle. Words I Never Said featuring Skylar Grey şimdi radyolarınızda.

Loop Fiasco bizlerle beraberdi. Words I Never Said isimli şarkısını dinledik. Sırada New York'un önemli hip-hop gruplarından birisi. Aslında birçok türde de eserler vermiş muazzam bir ekip. Beastie Boys var. Onlardan dinleyeceğimiz şarkı da An Open Letter to NYC.

Beastie Boys bizlerle beraberdi. An Open Letter to NYC isimli şarkılarını dinledik. Sırada Neil Young var. Ondan dinleyeceğimiz şarkı da Let's Roll.

Evet, Babandamı Punk'ta devam ediyor. Neil Young bizlerle beraberdi. Let's Roll isimli şarkılarını dinledik. Sırada Radiohead var. Onlardan dinleyeceğimiz şarkı da Kid A albümünden Idiotic.

Evet, Radiohead'den sonra sırada My Chemical Romance var. My Chemical Romance'den dinleyeceğimiz şarkı Skylines and Turnstiles.

My Chemical Romance'den dinledik. Skylines and Turnstiles. 96.2 Radyo Eksen'de Babandamı Punk'ta devam ediyor. Sıradaki grubumuz Biozart. Biozart'tan dinleyeceğimiz şarkı daha önceden 5-6 defa programlarımda çalmışımdır. Aslında bir Bad Religion şarkısı. Bad Religion'ın 80'li yıllarda çıkarttığı bir eser. We Are Only Gonna Die From Our Own Arrogance.

Hep sahnede bu şarkıyı çalmak isterdim. Bazen stüdyoda kendi kendime çalıyorum. Bu hali çok acayip. Bir de bunun Sublime versiyonu vardır. Onu da çalmışımdır daha önce. O da çok iyi bir cover'dır. En iyi cover'larından birisi. Biozard'ı da seviyorum, onu da seviyorum. Evet, sıradaki sanatçımız Slayer. God Hates Us All isimli albümlerinden Disciple isimli şarkıyı dinliyoruz şimdi.

Evet, çayır çayır bir Slayer şarkısı dinledik ve sırada Linkin Park var. Onlardan dinleyeceğimiz şarkı da What I've Done.

Evet, Linkin Park bizlerle beraberdi. What I've Done'ı dinledik ve sıradaki sanatçımız ya da sanatçılarımız Gorillaz ve D12. Onlardan da dinleyeceğimiz şarkı 9-11.

Evet, Dream Theater bizlerle beraberdi. Sacrifice Sons'ı dinledik. Ve geldik son iki şarkıya. Önce Slipknot bizlerle beraber olacak. Dinleyeceğimiz şarkı Left Behind.

Evet, Slipknot'tan sonra geldik gecenin son şarkısına. Tarih boyunca çeşitli olaylar ve bu olayların etkilediği sanat eserleri oluyor. Bu gece ona bir örnekti. Çok uzun süredir insanlık bu şekilde devam ediyor. Tabii ki barış, hoşgörü, kardeşlik, savaşsız bir dünya hepimizin temennisi. Umarım o yönde bir gelişim içinde oluruz. Son şarkıyı çalmadan önce hepinize iyi geceler demek istiyorum. İyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum. Son şarkımız R.E.M'den geliyor. It's the end of the world as we know it and I feel fine isimli şarkı. Bu gecenin son şarkısı olacak. 96.2 Radyo Eksen'den ve Babandamı Punk'tan herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek.

0: Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo Eksen.
2: Poison's in the dose. Kisses that you hear in finger quotes. Among the mediocre, California sober, dreaming all the water they can drop.

If you don't want my love, stay away from me.

96.2 Radyo Esen. Check, check.

96.2 Radyo Eksen.